0: Sağladın.
1: Eyvah, sağladın.
0: Sağladın mesela.
1: Message 2348.
2: Final Army Olsen.
1: Hey Olsen.
2: 1-7.
1: 1-7, 2348.